Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal